ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Bursa'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 16 Ağustos 2026 Pazar, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Bir süredir hatırlatıyoruz, biliyorsunuz. Uydudan yayın yapan tüm televizyon ve radyoların frekansları değişti dün gece. Ve yayınları aynı şekilde, aynı kalitede izlemeye devam etmek istiyorsanız ve televizyonlarınızda yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarınızdaki özellik yoksa kanal araması yapmanız gerekiyor demiş. Demiştik yayın içinde, tekrar ayrıntılarıyla söz edeceğim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan bir pazar sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım pazar gününe.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Serin bir pazar olacak gibi görünüyor. O kadar özledim ki serin, bulutlu bir havayı. 20-25 gün sonra sonbahar yavaş yavaş gelmeye başlar diye umuyorum ve tahmin ediyorum. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Yaklaşık 28-29 derecelerde seyredecek sıcaklıklar. Rüzgarın da hissedilir olması bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de sıcak ve daha sakin bir hava hakim olacak. İç Anadolu'da sıcaklıklar 30 derece civarında. Karadeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor. Yarın yurdun güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere geniş bir alanda yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Aklınızda olsun. Mela Beden'le devam ediyoruz pazar sabahına. Bir Mustafa Sandal şarkısı, iki tas çorba, şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

Uydu frekansları değişti biliyorsunuz. Sadece bizim değil, uydudan yayın yapan tüm televizyon ve radyoların frekansları dün gece değişti. Türksat 3A uydusundaki bütün televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarıldı ve mevcut uydu yayınları da sona erdi. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarındaki özellik yoksa kullandığınız cihazlarda kanal araması yapmanız gerekiyor. Aksi halde bugün itibariyle Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan hiçbir televizyon ve radyo yayını takip edemeyeceksiniz. Dolayısıyla NTV, Star TV, Eurostar, Kral FM, Kral Pop FM ve NTV Radyo gibi yayınlarımızı kesintisiz takip etmek için uydu alıcınızın üzerinden yeniden kanal taraması yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kral Pop'tasınız.

Şahane filmler geliyor. Yaz aylarının yıldızı Spider-Man ve The Odyssey oldu elbette ama iki aile arasında filminin çekimleri tamamlandı örneğin. Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı filmde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Aytaç Özeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel başrolleri paylaşıyor. İki aile arasında 4 Aralık'ta sinema severlerle buluşacak. Cuma günü Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ı başrollerde buluşturan Oak Caddesi sonu vizyona girdi. 21 Ağustos'ta da bu kez davet The Invitation geliyor. Olivia Wilde'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Penelope Cruz ve Seth Rogen başrolleri paylaşıyor. Bu filmin de senaryosu oldukça ilginç. Film aynı zamanda İstanbul Yelken Kulübü Açık Hava Sinema programında da yer alıyor. Aklınızda olsun. Kral Pop burası.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Ayşe Hatun Önal, yeni neslin dikkat çeken müzisyenlerinden Mert Çodur ve sektörün başarılı prodüktörlerinden Ozan Bayraş'a ile yılın en çok konuşulacak projelerinden birine Çıktı Yangınlar şarkısına imza attı. Klibinde de fonda tuvallerin ve plastik sanat dokunuşlarının yer aldığı bir konsept tercih edildi. Ayşe Hatun Önal ve Mert Çodur'a Türkiye'nin en önemli koreograflarından Tuğçe Tuna'nın imzasını taşıyan hareket tasarımı eşlik ediyor hatta klipte. Funda Ararsa uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştı. Tüm Şehir Duydu albümünün ilk klibini yayınladı. 10 şarkıdan oluşan albümünün prodüktörlüğünü ve müzikal mimarlığını Funda Arar'ın kariyerindeki sayısız şarkıya hayat veren ve Türk müziğinin en önemli aranjörlerinden biri olarak anılan Fabio Taşer üstlendi. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

11 Ağustos'ta nişanlanmışlardı. Bu yıl da 11 Ağustos'ta Portekiz'de evlendiklerini duyurdular sosyal medya hesaplarından. Dün de evlilik sözleşmeleri çok konuşuldu. Çünkü boşanırlarsa Georgina bir servet alacak. Ronaldo'nun Georgina'yı boşaması durumunda Rodriguez 100 bin euro nafaka ve Madrid'deki malikaneyi otomatik olarak alacakmış. İyiymiş valla.

Neler izliyorsunuz bu ara? Fenomen dizi House of the Dragon 3. sezon finaliyle erişimde. House of the Dragon 75 dakikalık süresiyle de serinin şu ana kadarki en uzun bölümüne imza atıyor. Merakları çoktan izledi, bitirdi tabii. Ve bir dönem evli olan Hollywood efsaneleri Cindy Crawford ile Richard Gere'in çocuklarını bir araya getiren dizi The Shards da çok konuşuluyor. Hikayenin merkezinde prestijli bir lisede okuyan bir grup genç ve okul çevresinde ortaya çıkan gizemli bir seri katil var. Dizi ergenlik, ayrıcalıklı bir çevrede büyümek, paranoya ve şiddeti merkezine alıyor aslında. Sosyal medyada diziyi oldukça konuşuyor. Belki izleme listenizi almak istersiniz. Derya Uluğ'la devam ediyoruz pazar gününe. Şımarık, şimdi Kalpok.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Ağustos 2026 Pazar bugün Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Burası aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Birinci radyosu zirvedeki isim yıllardır Kral FM. Ama belli mi olur, belki bir gün oyun değişir. Birkaç gündür hatırlatıyoruz. Umarım atlayan olmamıştır. Uydudan yayın yapan tüm televizyon ve radyoların frekansları dün gece Türksat A uydusundan daha yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarıldı. Ve eğer etrafınızda veya diğer cihazlarınızda yayınlarımızı takip edemiyorsanız kanal taraması yapmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum ve gidiyorum. Bir de sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz ve canlı yayınlarınızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Gittim ben. Yeni haftaya hazırlandığınız kaliteli bir pazar geçirin lütfen. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında haftanın en çok dikkat çeken yenileri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Karaf var. Sözü Sezen Aksu, müziği On Notunç imzası taşıyan o zamansız efsane şarkı Kurşuni Renkler yepyeni yorumuyla şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın'ın birlikte imza attığı en taze çalışma Sana Dargınım şimdi Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Sırada Ece Mumay var. Sözü ve müziği kendisine ait olan Erhan Bayrak düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisi Yaz Yağmuru'yla Ece Mumay Kral Pop'ta.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını İdo Tatlıses'le yapıyoruz. Dinleyicilerle buluşan yepyeni çalışmasıyla haftayı noktalıyoruz. Karşınızda İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: daha çekici.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Yalın Akşamüstü. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Blok 3 Sebebi Yar. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Tan Taşçı Gidişat. 8 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Kıraş Kıraş. 6 numara Hadise Ara Beni. 5 numara Blok 3 Kırgınım. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kırgınım. Dokuz numara Tan Taşçı Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: Sekiz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Yedi numara Mela Bedel iki Taz Çorba. Altı numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Beş numara Sibel Can APO.

4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni. İki numara blok 3 sebebi yar. Benim hatam da burada, benim hatam da. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 16 Ağustos. Güzel ve keyifli bir pazar günündeyiz. Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca yolculuğunuza, keyfinize, geç kahvaltınıza eşlik edeceğim. Bugün de programımda sürprizlerim var, yarışmam olacak. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz İzmir'de. İzmir'den bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Evet, yarışmam 2 saat içinde gerçekleşecek. Bu yüzden kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Biraz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şey yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Bugün 16 Ağustos. Yazın son virajlarına doğru ilerliyoruz ama sıcaklıklar hala kendini fazlasıyla hissettiriyor. Bir yandan tatilde olanlar denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Bir yandan da pazartesi yine başlıyor diye düşünenler var. Ama bugün pazar. Pazartesi yok, bunu düşünmeyin artık. Bugün kahve var, güzel müzik var, sohbet var. Biraz da hayatın içinden haberler, bol bol pazar keyfi var. Tadını çıkaralım hep birlikte. Ve merak ediyorum, siz bu pazar gününe nerede uyandınız? İstanbul'da mı, İzmir'de mi, Ankara'da mı, Bodrum'da mı, Marmaris'te mi ya da başka bir ülkede mi? Mesajlarınızı bekliyorum. 0533 781 74 74 ve Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle devam ediyoruz.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Şöyle bir soru sordum. Bu güzel ve keyifli pazar gününe nerede uyandınız? İstanbul'dan Serkan şöyle yazmış. Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Ancak işimden dolayı İzmir Çeşme'ye geldim. Benim için hem iş hem de hafta sonu tatili oldu. Çok keyifli. Evet Serkan, iş için bile olsa Çeşme'de olmak bence de çok keyifli. Ve yine İstanbul'dan bir dinleyicimiz Melike. Kendisi de İstanbul'da yaşıyor ama tatil için şu anda Muğla'da. Muğla'da uyanmak kadar güzel bir şey olamaz. Açık söylemem gerekirse hiç İstanbul'a dönmek istemiyorum. Keşke ömür boyu herkes tatil yapabilse. Bence de öyle. Tatil ne kadar iyi hissettiriyor, öyle değil mi? O zaman keyfiniz bol olsun diyorum ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. Yüz yüzeyken konuşuruz. Sen varsın diye. Senin...

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

Hobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Bugün denize girmeyi planlayanlar için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Meteorolojinin deniz tahminlerinde bugün için özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar, Batı Karadeniz'de ise fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Yani deniz bugün nasıl diye soruyorsanız sadece havanın sıcaklığına bakmayın, rüzgar ve deniz koşullarını da kontrol etmelisiniz. Özellikle tekneyle açılacak olanlar ve kıyıda denize girecekler. Dikkatli olmanızda fayda var. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. İşte onlardan biri daha. Merve Özbey, Vuracak.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Eğer hazırsanız yarışmayı başlatmak istiyorum. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de İzmir'de. Şu anda Karşıyaka Vapur İskelesi önünde sizleri bekliyor. Karşıyaka Vapur İskelesi önü ve şifremiz Bergama Antik Kenti. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Haydi yarışma başlasın.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 10-16 Ağustos'ta.

0: bilgisayar.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Mobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Pazar günlerinin diğer günlerden farklı bir havası var değil mi? Sabah daha geç kalkıyoruz, kahvemizi daha yavaş içiyoruz, kahvaltıyı uzatıyoruz da uzatıyoruz. Çünkü pazar günü beynimiz biraz olsun yetişmem gereken bir şey yok moduna geçiyor. Ama ilginç olan şu, pazar akşamına doğru çoğumuzun keyfi bir anda düşüyor. Bunun adı da pazar hüznü olarak biliniyor. Çünkü akşama doğru pazartesi gününü düşünmeye başlıyoruz. Sabah erken kalkacak mıyız, kalkamayacak mıyız? Trafik, iş yoğunluğu derken bu düşüncelerle pazar akşamımızın keyfini kaçırıyoruz. Lütfen bunları düşünmeyin. Bugün pazar, keyifli bir gün, dinlenmenin, sevdiklerimizle bir arada olmanın günü. Ve ben olumsuz düşüncelerden sizleri şahane şarkılarımızla uzaklaştırmaya devam ediyorum. İşte bu şarkı size çok iyi gelecek. Gülden Mendil. Kör.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da çok keyifli şarkılarla bu güzel, keyifli pazar günümüz devam ediyor Arzu Kaya eşliğinde. Evet, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimiz bize ulaşıyorlar. Özellikle Almanya'da çok Türk dinleyicimiz var. Ailelerini özleyenler, vatanını özleyenler. Onlardan biri Cevdet Sever. Çok değerli eşinin bugün doğum günüymüş. Sevgili Ayten Sever, bugün doğmuşsun, nice güzel yaşların olsun, sağlıkla, mutlulukla, huzurla, ailenle birlikte uzun ömürler geçirmeni diliyorum. O zaman hadi kutlayalım. İyi ki doğdun Ayten, iyi ki varsın Ayten, işte bu şarkıyı sana armağan ediyorum.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

0: entelerimizde.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıca

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Evet, yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz İzmir'deydi. İzmir'den bir dinleyicimiz vermiş olduğum şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi oldu ve hediye çeki kazandı. Tebrik ediyorum Mustafa Bayarslan. Söz sende.
1: İsmim Mustafa Bayarslan. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Anonsu duydum. İzmir Karşıyaka iskelede otobüse geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkımı arkadaşlarım Cemal ve Mehmet'e ve tüm zabıtalara armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Mustafa. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Ben de tüm zabıta ekibine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, her an sizin şehrinize de gelebilir, kazandırabiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Arzu Kaya'dan gitme vakti. Bugünlük bu kadar. Yarın yepyeni haftaya birlikte başlayacağız. Saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Mutluluk ve sağlık diliyorum. İyi pazarlar Türkiye.

Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla başlıyoruz ve 20 numarada 32. haftasında listemizdeki Emre Fel ve Funk Takıl Bir Güldün şarkısıyla yer alıyor. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak gerilediler ve 20 numaranın sahibi oldular. Emre Fel, Funk Takıl, Bir

Sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi ise Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Bir Gül Dinle Emre Fel, Funk Takıl, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 20 numarasıydı. 19 numarada ise Kral Pop Radyo Top 20 listemize yeni bir giriş var. Poizi, Başımda Belalar şarkısıyla listemize 19 numaradan yeni giriş yaptı. Şarkının sözü ve müziği Barış Anaç ve Oğulcan Nihat'a ait. Düzenlemesini de Barış Anaç üstlendi. Zunax tarafından yayınlanan şarkıyla Poizi'yi Başımda Belalar şarkısıyla bu hafta listemize 19 numaradan dahil edildi.

görmedin beni. Son dönemin başarılı işlere, ortaklıklara imza atan isimlerinden biri Poise ile Başımda Belalar listemize bu hafta 19 numaradan yeni giriş yaptı. Geldik haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Kayıp Kalp var. Geçtiğimiz haftada 18 numarada dinlemiştik. Bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu Blok 3 ve Kayıp Kalp şarkısı.

Listemizde 10. haftasında Blok 3'ü Kayıp Kalp şarkısıyla 18 numarada dinledik. 17 numarada ise bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir diğer isim Manifest var. Daha iyi şarkısıyla bu haftada 17 numaradalar. Şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz'a, düzenlemesi de Elver Tutkus'a ait. Listemizin 17 numarası Manifest daha iyi.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erpilinç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Oh.

0: Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizin 16 numarası geçtiğimiz haftada 16 numarada dinlediğimiz Derya Ulu oldu. Şımarık şarkısı enerjisiyle giriş yaptı ve bu hafta 16 numarada yer aldı. Şarkının sözü Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ise Asil Gök imzası taşıyor. Düzenlemede de Asil Gök imzası var. Derya Ulu, Şımarık, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 16 numara.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Listemizde 8. haftasında 16 numarada Şımarık yorumuyla Derya Uluğ'u dinledik. Haftanın 15 numarası ise APO. 20. haftasında 2 basamak geriledi ve Ömrüm şarkısıyla APO'yu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 15 numarada dinliyor.

25 numarada Ömrüm şarkısıyla APO vardı. 20 haftadır listemizdeydi ve geldik haftanın 14 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 14 numarası Blok 3 ve Poise ortaklığı. Kayıp Persona albümünün ilk göze çarpan şarkılarından biri oldu. Çok güzel gülüyorsun ve bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. 14 numaranın sahibi oldular. Blok 3 ve Poise, çok güzel gülüyorsun.

0: Radyo Top 20'de 14 numara.
1: Söz ve müzikte de Blok 3 ve Poise imzası var. Snow düzenlemeyi yaptı ve bu hafta listemizde Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun'u 14 numarada dinledik. Gelelim haftanın 13 numarasına. 13 numaranın sahibi Mela Bedel. Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde yorumladığı iki tas çorbayla Mela Bedel bu hafta bir basamak geriledi ve 13 numaranın sahibi oluyor.

efsane şarkının sözleri Mustafa Sandal'a ait. Müzik ise Bülent Tezcan'a. Listemizde iki tas çorba ile Mela Bedel cover'ını 13 numarada dinledik. Geldik haftanın 12 numarasına. 13 haftadır listemizde ve bu hafta Mebrure Değilim yorumu yapay zeka şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi oluyor.

11 numarasıyla devam ediyor. Listemizin en uzun süredir yer alan şarkılarından biri Sammy Cenk ve Çıkmaz Bir Sokak'ta 41. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 11 numaranın sahibi oluyor.

Sözü müziği Sammy Cenk'e, düzenlemesi de Sammy Cenk ve Berk Arda Büken'e ait Eva Records tarafından yayınlandı. Çıkmaz Bir Sokakta'yla Sammy Cenk yorumu ve bu hafta da 11 numarada dinledik. 10 numarada ise Manifest var. Geri sayımda 17 numarada Daha iyi şarkısıyla dinlemiştik Manifest'i. Bu kez 10 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli var. Uzun süre yayınlandığı haftaları itibariyle zirvede dinlediğimiz Manifest Ajda Pekkan Hileli listemizin 14. haftasında 10 numaranın sahibi oluyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Kral Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz. 9 numarada Blok 3 var. Bu kez Kırgınım şarkısıyla. Kayıp Persona albüm şarkıları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geri sayımda 18 numarada Kayıp Kalp dinlemiştik. Blok 3 ile Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun'u 14 numarada dinlemiştik. Şimdi ise Blok 3 Kırgınım Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 9.

Kırgınım şarkısının da sözü ve müziği Blok 3'e ait ve bu hafta 9 numarada dinledik. Gelelim haftanın 8 numarasına. 13 haftadır listemizde yer alan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 8 numaraya yükseliyor. Şarkının sözü ve müziği de Çağrı Kaymak imzalı.

Düzenlemesini Kerem Aktağ'ın yaptığı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 8 numarasıydı ve geldik 7 numaranın sahibine. 7 numarada bu hafta Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği de APO'ya ait ve bu hafta listemizde 7 numaranın sahibi oldular.

Son haftaların en yeni şarkılarından biri Sibel Can ve AP ortaklığıyla Kıyamam Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaraydı. Geri sayımda haftanın 6 numarasını dinleyelim. Bir basamak geriledi. Tan Taşçı ve Gidişat şarkısı 6. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6 numarada.

Sözü müziği düzenlemesi Tan Taşçı imzasıyla gidişat Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 6 numarasıydı. Geldik haftanın 5 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemize 9 numaradan giriş yapan ve hızla yükselerek 5 numaraya yerleşen Crush dinleyeceğiz. Şarkıları da Crush, şarkının sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait. Düzenlemesinde de Sezer Dinç imzası var. Bu hafta listemizde Crush 5 numaranın

Crash Crash şarkılarıyla 5 numaraya yükseldi 2. haftasında ve geldik haftanın 4 numarasına. 21 haftadır listemizdeler. Ankara Ekos, Beni Al, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 4 numaranın sahibi oldular.

Mertkan Erkan'a ait sözler. Müzik Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait. Bu hafta Beni Al Ankara Ekos listemizin 4 numarasıydı. Ve yavaş yavaş zirveye çok yaklaştık. Haftanın 3 numarasını dinleyeceğiz. Hadise bu hafta listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Ara Beni şarkısıyla 3 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözleri Şehri'ye ait. Müziği ise Hadise ve Esat Fidan'a. Hadise Ara Beni, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 3 numarası.

numarada Hadise ve Ara Beni dinledik. Pasaj Müzik tarafından yayınlandı. Düzenlemesini de Esat Fidan üstlendi. Hadise Ara Beni şarkısının. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın iki numarasına. İki numarada Manifest var. Geri sayımda Manifest'ten 17 numarada Daha İyi şarkısını dinledik. 10 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli şarkısını dinledik ve şimdi haftanın iki numarası zirvenin ortağı Manifest Toz Pembe.

0: Skoda.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında

0: Pop Radyo Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: tamam.
1: 6 numara.
2: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
1: 5 numara.
2: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
1: 4 numara. Üç numara.
2: Düşünerek yine kalbim.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvede Blok 3 var bu haftada. 7 haftadır Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Sebebi Yar şarkısıyla yer alan Kayıp Persona albümünün bu dönem öne çıkan şarkısı Blok 3 yorumu Sebebi Yar Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada zirvenin sahibi 1 numara.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Getir, getir.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya.

0: daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnızca biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: Fiyata Migros'ta 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, Happy fiyata,
4: Happy sigorta. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için Happy indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Getir, 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Programa başlarken Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü'nden bahsedeyim sizlere. Kral Otobüsü her gün farklı şehirlerde, farklı ilçelerde ya da farklı sokaklarda, mahallelerde dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5.000 lira ve 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyor. Ve bugün İzmir'deyiz. İzmir'deki dinleyicilerimize özel bir şifre vereceğim. İzmir Lokması. İşte bu şifreyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktaracağım. Eğer Kral Otobüsü bulunduğunuz konuma yakınsa siz de buyurun gelin. İlk gelen dinleyicimiz şifreyi paylaşsın ve hediye çekini alsın. Kral Otobüsü şu anda Balçova Belediyesi önünde. Bekliyoruz.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hafta sonunu dinlenerek geçirenlere ne mutlu diyelim. Peki dinlenebildiyseniz eğer zihninizi dinlendirdiniz mi? Zihin dinlenmeden iyi fikirler gelmiyor değil mi? Ya da biraz mola vermeden. Örneğin en iyi fikirler genellikle duşta gelir denir. En iyi fikirler yalnız kaldığımız anlarda gelir denir. Çözmeye çalıştığımız bir mesele vardır. Masanın başında düşünürsün, olmaz. Bırakırsın, yalnız kalırsın. Belki çok anlamsız bir şeyle uğraşıyorsundur o sırada ve bir anda çözüm gelir. Bunun bir karşılığı var aslında. Yaratıcılık çalışmalarında deniliyor ki insanın zor bir problemle uğraştıktan sonra zihnini çok zorlayan basit bir işe yönelmesinin zihnin dolaşmasına izin verdiği ve sonrasında yaratıcı problem çözmeyi kolaylaştırdığından bahsediliyor. Yani her güzel fikir, her iyi fikir masa başında doğmaz. Bazen bulaşık yıkarken doğabilir, bazen yürürken, bazen duş alırken. Beynimiz perde arkasında çalışmaya devam eder çünkü. Çözüm kapıyı biz onu aramayı bırak. Aklımızda çalıyor.

günü çocuklarıyla geçirenler ne güzel. Çocuklarınıza vakit ayırabildiyseniz ne mutlu. Örneğin kalabalık bir yerdesiniz, bir düğündesiniz, restorandasınız, kalabalık bir masada sohbet ediyorsunuz. Bir anda bir ses geliyor. Çocuklar bir yerde ama çocukların sesini duyuyorsunuz, size sesleniyor. Orada belki yüzlerce insan var ama siz bir anda duyuyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Değil mi? Annem babam beni duyar. Nerede olursa olsun annem babam beni duyar der ya çocuklar. Evet, kalabalığın içinde kendi adımızı duyuyoruz. Kulak oraya dönüyor. Bunun aslında çok bilinen bir adı vardır. Kokteyl partisi etkisi denir buna. Çoğu zaman dikkat etmediğimiz konuşmaların, sohbetlerin ya da kalabalığın arasında bile kendi ismimizi ya da bize seslenildiğini fark edebiliyoruz. Onlarca ses ve gürültü içinde tek bir kelimeye ya da tek bir sese ayrıcalık tanıyor beynimiz. O da kendi adımız ya da çocuğumuzun bize seslendiği an. Yani bu seninle ilgili diyor ve dikkat kesiliyoruz. İşte çocukların annem babam nerede olursa beni görür, beni duyar demesinin temel sebebi.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yoruluyor. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kral Pop Radyo İzmir. Şu anda güzel İzmir'den bizleri takip edenlere sevgi selamlarımızı iletelim. Ve geçtiğimiz dakikalarda bir şifre verdim. İzmir lokması şifresiyle Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü'nün İzmir'de olduğundan söz ettik ve konum bilgisini paylaştım. Eğer Kral Otobüsü'nün konumuna yakın bir yerdeyseniz siz de buyurun gelin ve şifreyle birlikte ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun demiştik ve işte otobüse ilk gelen sesimizi duyduktan sonra hızlı davranan dinleyicimize bırakalım sözü. Sadece hediye çekini almakla yetinmiyor. Aynı zamanda güzel bir anı yayına alıyoruz kazananları.
1: Merhabalar, ismim Gökhan. Almanya'dan geliyorum, ülkeme tatile geldim. Kral Pop'un otobüsünü gördüm, hediye çekimi aldım. Buradan sıradaki parçayı tüm sevdiklerime, özellikle eşim Sevda'ya armağan ediyorum. Bütün çalışanlara da kolaylıklar diliyorum.
0: Tebrik ediyorum sizi, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü Türkiye turunu sürdürüyor ve belki yarın sizin sokağınızda, sizin mahallenizde, sizin şehrinizde olacak ve kazanan siz olacaksınız. Bunun için yayınlarımızı takip edin.

0: topla, keşfet.
1: Müzik dünyasında haftanın en çok dikkat çeken yenileri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Kral Pop'la Keşfet başlıyor. İlk sırada Karaf var. Sözü Sezen Aksu, müziği On Notunç imzası taşıyan o zamansız efsane şarkı Kurşuni Renkler yepyeni yorumuyla şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın'ın birlikte imza attığı en taze çalışma Sana Dargınım şimdi Kral Pop'ta.

0: keşfet.
1: Sırada Ece Mumay var. Sözü ve müziği kendisine ait olan Erhan Bayrak düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisi Yaz Yağmuru'yla Ece Mumay Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını İdo Tatlıses'le yapıyoruz. Dinleyicilerle buluşan yepyeni çalışmasıyla haftayı noktalıyoruz. Karşınızda İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle.

Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyi geçmiştir pazarınız. Yoksa ev işleri, bir evde elektrik süpürgesi çalışır, diğerinde çamaşırlar toplanır, biri balkonu temizler, biri mutfağı düzenler. Muhtemelen kimse bunu fiziksel aktivite yaptım diye düşünmüyordur, değil mi? Ama hareket mi? Ya bana kalırsa evet, ama sadece benimle alakalı değil. Sağlık araştırmalarında hareket sadece koşmak ya da spor salonuna gitmek anlamına gelmez malum. Yürümek, bahçeyle uğraşmak, ev işleri... ile uğraşmak, hareketler, yani bu hareketler de fiziksel aktivitenin, yani bütün gün ev işleriyle uğraştım, kendime vakit ayıramadım, spor yapamadım diye düşünüyorsanız elbette ev işi sporun bütün faydalarının yerini tuttuğu anlamına gelmez ama neticede bir hareket aktivitesi. Bir de üstüne Kral Pop'a çıksa pazarınız sandığınızdan biraz daha hareketli geçmiş olabilir. Biraz optimist yaklaşmak lazım bu konuya.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pazar günü akşamüstü saatlerinde belki evde tek başınasınız, belki mutfakta bir şeyler hazırlıyorsunuz, belki kitap okuyorsunuz, belki hiçbir şey yapmadan radyoyu açık bırakmışsınız, o arkada dönüyor ve bizi duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Radyo dinleme alışkanlıkları üzerine bir araştırmadan bahsedeyim size. Radyo günlük rutininin bir parçası ve tanıdık bir ses. Yani bazı kişiler için sosyal bağlantı hissi yaratan bir eşlikçi olarak tarif edilir. Birebir doğru kelimesi eşlikçidir aslında radyonun. Çünkü bir şeyler izlerken aynı zamanda başka bir şey yapamazsınız ama bir şey dinlerken başka bir işle uğraşabilirsiniz. Yani size eşlik eder. Radyonun hala bu kadar özel olmasının sebebidir aslında. Yani bir dijital platformda müzik de dinliyoruz ama bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğimiz anda radyoya dönüyoruz. İşte o da insan dokunuşu ve bize hitap eden sözler. Biz sizi görmüyoruz, siz bizi görmüyorsunuz ama aynı anda, aynı şarkıda buluşabiliyoruz, aynı sohbette buluşabiliyoruz. Bazen fikir ayrılıkları oluyor, bazen ortak noktada buluşuyoruz. Ama her ikisinde de birbirimize dokunabiliyoruz. İşte bu işin tılsımı.

2016 Ağustos Pazar gününe dikkat çekmiştik geçtiğimiz günlerde. Neden derseniz bizi her yerden dinleyebiliyor, takip ediyor dinleyicilerimiz. Radyosundan, internetten, otomobilinden, dijital platformlardan, Kral uygulamasından, uydudan, ama uydudan dinleyenlere bir uyarımız vardı. Bugün itibariyle 16 Ağustos'ta uydu frekansımız değişti ve televizyonundan ya da uydu alıcısından otomatik kanal taraması yapması gerekiyor uydudan bizi takip edenlerin ki Kral Pop Radyo'yu yeniden bulabilsinler. Çok daha yüksek ses kalitesiyle bizleri dinlemeye devam edebilsinler. Kısacası Kral Pop Radyo'yu, sohbetimizi, müziğimizi çok daha güçlü, çok daha temiz bir sesle dinlemek için uydu üzerinden takip edenler otomatik tarama yapsınlar lütfen. Kral Pop Radyo'yu eklesinler. Bunu da hatırlatmış olalım.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Sıvıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

günü tartışmayla geçirenler var mı? İkili ilişkilerde genellikle tartışma günlerinden biri diye gösterilir. Pazar günleri çok vakit geçirilir. Çok vakit geçirirken de bazen yanlış anlaşılmalar olabilir. Peki nasıl çözüyorsunuz bu yanlış anlaşılmaları? İyi bir özür her şeyin üstesinden gelir. Fakat iyi bir özür de ama kelimesiyle başlamaz. İşte işin sırrı. Özür dilerim ama sen de diye başlayan cümleler genellikle işe yaramaz. Bu tarz özürlerde amayı atmak lazım. Peki ne yapacağız derseniz, pişmanlığı dile getirmek en önemlisi. Ne olduğunu açıklamak ve tekrarlanmayacağını belirtmek aslında özrü güçlendirir. Ama demek değil. Ha tabii karşı taraftan hemen affedilmeyi istemek de pek işe yaramaz. Biraz zaman vermek gerekiyor. Hayat da öyle değil mi? Her istediğimiz keşke her an olsa, her an gerçekleşse ama biraz zaman ve sabra her daim ihtiyacımız var. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Önümüzdeki hafta Kral Pop'ta yeniden görüşmek dileğiyle.

Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tanıcağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Yalın Akşamüstü. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Blok 3 Sebebi Yar. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Tan Taşçı Gidişat. 8 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Kıraş Kıraş. 6 numara Hadise Ara Beni. 5 numara Blok 3 Kırgınım. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kırgınım. Dokuz numara Tan Taşçı Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: Sekiz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Yedi numara Mela Bedel İki Taz Çorba. Altı numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Beş numara Sibel Can APO Kıyafet.

0: kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni. İki numara Blok 3 sebebi yar. Benim hatam var burada, benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? Bir numara Manifest Ajda Pekkan hileli.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni